0: Neresi diyor. Neresi diyor ki kanunu sapa cora çapa kumyala minyutu. Sapa kini kanun bir sürü kabar. Kırtawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngel kami. Lagu ngel kami.